Dan baş gözleri mahşa üstü delal. İru ambara bernamaya suriyet lidiro keda. Ajuliana bu arama. Riyara diyor delal.

Od behelvesi de fakite iran, bangla ave kuşiyayen de herki dikir. O vivekiji, mruveki evin daru umuyula dibina, o avravşa vahaji ku revşaka ku ave dimina, ku jeherdu jberku ravastandana, beveriyekidene, u jberku evina u derdankur,

Dan baş gözlerime xoşavistu delal. İru am bora bernama ya suriyet lideri kedar. Juliana bora ma. Bria radio delal.

dayık rocu kibiyameye keçi kırık dayık dine vangırdike sernikdike dayık sanayi vahandike bese bese dili dayıki bebeke bira dayık mera reçebeke sanayi azati mevbeke dayıki hemizke perhezbeke daye daye tu azati yare yare tu zanayi yade yade tu serketini keçi keçi tu açti ane ane ane sevrameyi